batho funu fela o funu fela la no mo funu fela le hai e batho funu fela o funu fela la no mo funu fela le e batho funu fela o funu fela la no mo funu fela le ya ya batho funu fela o funu fela la no mo funu fela le batho funu fela le batho funu fela o funu fela la no mo funu fela.